gira. Raga, raga. Raga, raga. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Raga, raga.